0: şimdi başlıyor. Güne ince sürüş keyfiyle başlayın. Changar Motors ayrıcalığıyla.
1: Capital Radio Morning Show with Rana. Sponsored by the British icon MG. Changar Motors.

Günaydın. Haftanın en sevilen günlerinden cuma geldi çattı. Biz de bu cumayı erkenden uyanalım, güne erkenden başlayalım diye 7 itibariyle Capital Radio'da Çengel Motors'un katkılarıyla Capital Radio Morning Show'a başlıyoruz. Güzel bir cuma günü olsun diye sabahın 3 saatini birlikte paylaşacağız. Tabii ki saat 10'a kadar ben Rayna buradayım. Siz de radyonuzun başında olursanız günü birlikte aydınlatmaya başlayabiliriz. O halde yeni güne, cumaya günaydın.

0: bir reklam arası veriyoruz. Kapital Radyo Morning Show'a İngiliz ikonu MGV Changar Motors güç katıyor.
1: Capital Radio Morning Show with Rana is powered by MG and Changar Motors.
2: Harekete geç. Yeni nesil güç. İngiliz ikonu. MG. Hybrid Plus teknolojisiyle kendi enerjini üret, yolda özgür ol. 360 derece görüş, akıllı sürüş sistemleri ve anında tepki veren performans. Bu sadece sürüş değil, bu bir yaşam tarzı. Şimdi direksiyona geçme zamanı. MG, Changar Motors'ta seni bekliyor. Test sürüşüne gel, farkı hisset.
3: My name is G. MG.
4: MG loves you.
5: Adanın lideri NetHouse'dan öğrencilere özel kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Limit blokesiz, vade farksız 3 taksit imkanıyla internete bağlanın. Hemen 444-0555'i arayın. Dersleriniz de, eğlenceniz de kesintisiz olsun. NetHouse. Always faster, always connected.
6: Sağlıklı beyaz et denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnıp İliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnıp İliçleri. Birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnıp İliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli.
7: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekubris.com.
0: Rana ile Kapital Radyo Morning Show geri döndü. Yola enci konforuyla çıkın. Changar Motors.
1: We're back with Rana on Capital Radio. Experience MG. Changar Motors.

Tabii bugün işleri tamamladıktan sonra Cuma'yı da hafta sonundan sayabiliriz. Ama bir bakalım hafta sonunda hava nasıl olacak, Cuma nasıl olacak, sıcaklıklar bizim plan programa uygun mu acaba? Sıcaklıklar gayet uygun. Hafta sonu gayet güzel geçecek gibi gözüküyor. Bu hafta sonunun tadını çıkartalım. Cuma'dan itibaren sıcaklıklar 29-30 derece dolaylarında olacak. Pazar bulutlanma artabilir diyor ama daha ileri vadeli tahminler için biraz daha bekleyip son dakika planlarını ona göre yapmak lazım. Önemli bir yağış beklentisi olmadığını, hafta sonunun güzel geçeceğini söyleyeyim ama tabii ne de olsa Ekim ayındayız. Son dakika değişiklikleri sizi şaşırtmasın diyelim. En yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık 18 derece olacak. Cuma ve dahi hafta sonunda da plan program yapanlara duyurmuş olalım. Günaydın.

Ekim'in 9'una geldiğimiz için artık sıcaklıklar yüksek seyretse de biz sonbahardan bahsetmeye devam ediyoruz ne de olsa. Ekim'in 9'undayız. Ne de olsa belki de görmüşsünüzdür, etrafta bal kabakları kendini göstermeye başladı. Sonbaharın rengi turuncu, bal kabağının rengiyle özdeşleşiyor ve tabii ki özellikle önümüzdeki aylarda en çok kullanılacak sebzelerden biri oluyor. Bu güzel ayların başlamasıyla birlikte denenecek tariflerin içinde mutlaka bal kabağı da olacak gibi gözüküyor. Tatlı ve yoğun aromasıyla bir çorba da hazırlayabilirsiniz bal kabağıyla diyorlar. Hatta sabahları güne başlarken kahvaltıda çorba tüketebilirsiniz diyorlar. Sadece tatlı tarifinde değil bal kabağı, pek çok tarifte de karşımıza çıkabiliyor. Çorba da onlardan bir tanesiymiş, hatırlatmış olayım. Peki, gününüz bal kabağı kadar tatlı, en sevdiğiniz şarkı kadar güzel başlasın. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let

0: müzik devam edecek. Rana ile Kapital Radyo Morning Show, MC ve Çangar Motors'un katkılarıyla birazdan sizlerle.
1: The Capital Radio Morning Show is brought to you by MG and Çangar Motors.
2: Üç. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı. BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Çangar Motors'ta.
3: Çangar loves you.

0: hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niyaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niyaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niyaris sigorta. Güvenle yarınlara.
1: Rana ile Kapital Radyo Morning Show'a devam ediyoruz. MG ile sürüş keyfi Changar Motors farkıyla.
2: Capital Radio Morning Show with Rana continues. Drive the British icon MG. Changar Motors.

0: Your husband is coming.
1: Eski zamanlardan beri insanoğlunun gözlerinin her şeyi anlattığı söylenir. Üzerine şarkılarda yazılmıştır, hatta aklıma ilk gelen gözler kalbin aynası mesela. Yani aslında sadece kalbin aynası değil, gözler bütün vücudumuzun da aynası olabiliyor. Yeni geliştirilen bir yapay zeka modeliyle Güney Koreli bilim insanları gözümüzden, retinadan yaş tahmini yaparken bazı hastalıkları ve yaşam tarzı alışkanlıklarımızı da ortaya çıkartabiliyormuş. Özellikle diyabet ve sigara kullanımına ilişkin elde edilen sonuçların göz sağlığı ve vücut yaşlanmasıyla alakalı pek çok şey ortaya çıkarttığını söylüyorlar. Şöyle ki, artık gözümüzden baktıklarında uzmanlar gözlerimizden hem yaşımızı hem de fiziksel sağlığımızı ortaya çıkartabilecekler. Bu yüzden kendinize iyi bakın diye hatırlatmak isterim. Bugünden itibaren başlayın, kendinize iyi bakın.

Sabahın en güzel saatleri, günün en güzel saatleri Capital Radio'da Çengel Motors'un katkılarıyla İngiliz ikonu MG sponsorluğunda Capital Radio Morning Show'la devam ediyor. Gününüz aydın olsun. Peki erkenden hatırlatmış olayım. Çengel Motors MG Showroom'una uğrarsanız eğer tanışacağınız MG'ler arasında MG 7 Fastback Sedan da var. Sportif tasarımı ile dikkat çeken MG 7 Fastback Sedan tanıtımı özel fiyatıyla da sizi bekliyor. Aynı zamanda MG 3, MG HS, MG ZS de Çengel Motors Showroom'unda. Siz İngiliz ikonu MG'lerden hangisini sahip olacağınıza karar verin. Sonra hemen Çengel Motors'a uğrayın.

0: kısa bir reklam arası veriyoruz. Kapital Radyo Morning Show'a İngiliz ikonu MG ve Changar Motors güç katıyor.
1: Capital Radio Morning Show with Rana is powered by MG and Changar Motors.
2: Harekete geç. Yeni nesil güç. İngiliz ikonu. MG. Hybrid Plus teknolojisiyle kendi enerjini üret, yolda özgür ol. 360 derece görüş, akıllı sürüş sistemleri ve anında tepki veren performans. Bu sadece sürüş değil, bu bir yaşam tarzı. Şimdi direksiyona geçme zamanı. MG, Changar Motors'ta seni bekliyor. Test sürüşüne gel, farkı hisset.
3: My name is G. MG.
4: MG loves you.
5: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.

0: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko yazar kasa posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
2: Rana ile Kapital Radyo Morning Show geri döndü. Yola enci konforuyla çıkın. Changar Motors.
3: We're back with Rana on Capital Radio. Experience MG. Changar Motors.

sağlıklı olsun diye büyük bir ihtimalle bitki çayı da tüketiyorsunuzdur. Aslında yavaş yavaş mevsimin değişmesiyle birlikte bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirebilmek için tüketeceğimiz içecekler arasına büyük bir ihtimalle sizler de bitki çayları ekliyorsunuzdur. Fakat bitki çaylarını fazla tüketmenin toksik etki yaratabileceğini söylüyor uzmanlar. Nezle, boğaz enfeksiyonlarına karşı kullandığınız bitki çaylarının çok fazla tüketildiğinde toksik etkiye yol açabileceğini söylüyorlar. Günde 5-6 bardak içen var demiş uzmanlar. Peki ne kadar içmek lazım bitki çaylarını? Bir de tabii ki bazı bitkileri bir araya getirmemek gerekiyor. Hepsinin ayrı ayrı faydası çok ama bir araya geldiğinde de yine toksik etki yaratabiliyorlarmış. İşte bu yüzden her bitkiyi bitki çayı olarak birbirine karıştırmayın. Karışık bitki çayı yapmayın. Bir de tabii ki günlük tüketim miktarınızı ayarlayın. Yani 2 fincanı geçmesin diyorlar. Ben hatırlatmış olayım. Artık gerisi

Haftanın en sevilen günlerinden cuma geldi çattı. Cuma'nın en güzel saatleri tabii ki sabah saatleri. Capital Radio'da Çengar Motors'un katkılarıyla BMW Morning Show'la devam ediyor. Güzel bir cuma günü olsun diye. Güne güzel başlayın diye ben Rana. Saat 10'a kadar size günaydın diyeceğim. Siz de radyonuzun başında olun. Bugünün en sevdiğiniz şarkılarıyla karşılayın günü. Günaydın.

0: We'll be right back with the best and newest music. The Capital Radio Morning Show. Sponsored by BMW.
1: Harekete geç. Yeni nesil güç. İngiliz ikonu. MG. Hybrid Plus teknolojisiyle kendi enerjini üret, yolda özgür ol. 360 derece görüş, akıllı sürüş sistemleri ve anında tepki veren performans. Bu sadece sürüş değil, bu bir yaşam tarzı. Şimdi direksiyona geçme zamanı. MG, Changar Motors'ta seni bekliyor. Test sürüşüne gel, farkı hisset.
2: My name is G. MG.
3: MG loves you.
4: Bulaşıklar? Like a boş. Boş halleder. Çamaşırlar? Like a boş. Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Like a boş. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20.

0: maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekıbrıs.com.
1: Öğrenciysen bu kampanya tam sana göre. Broadmax'ta 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Üstelik kredi kartına vade farksız 3 taksit imkanı ve ücretsiz kurulum avantajıyla. Detaylı bilgi için hemen 444-0102'yi arayın. New Broadband Technology.
2: The anthems of your life. Capital Radio 93.8 Cyprus.

Mutlaka bu dizeleri duymuşsunuzdur. Mutluluğun resmini bana çizebilir misin Abidin diye sormuştu Nazım Hikmet Abidin Dino'ya. Peki siz mutluluğun resmini çizebilir misiniz? Çünkü artık mutluluğun resmini çizmeye başladılar. Uçan kayıklar, lazerler, vinçler derken düğünlerde sıra artık mutluluğun resmini çizmeye geldi. Yeni yükselen trend düğün ressamlığı. Düğün fotoğrafçılığından sonra artık düğünlerdeki o unutulmaz anları tuvale taşımaya karar vermişler. Bundan böyle yakın zamanda düğün yapacak olanlar varsa tuvale aktaracaklar. Fotoğrafı çektikten sonra mutluluğun resmini çizmeye başlamışlar. Peki sizin tercihiniz hangisi olur acaba? Zira o mutlu anları evet fotoğraflarla ölümsüzleştiriyoruz, videolarla unutulmaz anlar haline getiriyoruz artık o kadar fazla. Sosyal medya sayesinde bu tarz şeylere, görselliğe önem vermeye başladık ki görselliğe önem veren insanoğlu mutluluğun resmini de çizmeye başladı. Ve bence böyle eşsiz yeteneğe sahip olan, resim çizebilen ressamların da, resim yapabilen insanların da kıymeti anlaşılacak gibi gözüküyor. Düğün ressamlığı çok gözdeymiş, sonra

Müzik dünyasının en başarılı kadınlarından hiç şüphesiz Miley Cyrus. Fakat aynı zamanda bu başarılı ismin büyük başarısızlığıyla da tarih yazdığını hatırlatmak isterim. Yeni çıkarttığı Bass Persuades albümüyle önce bir numaraya yükseldi Miley Cyrus. Ardından bir kadın sanatçının liste tarihindeki en büyük düşüşünü yaşadı ne yazık ki. Billboard 200 listesinde, yani en iyi albümler listesinde bir numarada olan, ikinci haftasında bir numarada olan Miley Cyrus albümdeki başarısını bir anda 157 basamak geriletmeyi başardı. Böylece bir kadın sanatçının liste tarihindeki en büyük düşüşünü yaşadı. Bir numaradan 157 numaraya geriledi Miley Cyrus'ın yeni albümü. Bir hayal kırıklığı ama aynı zamanda unutulmayacak bir rekor olarak da tarihe geçti. Reklamın iyisi kötüsü olmaz demişler. Biz de albümü merak edip tabii ki baştan sona dinleyeceğiz. Neden bir anda 157 basamak aşağı düştüğünü anlamaya çalışacağız. Ha tabii ki çok sevdiğimiz şarkılarını da dinleyeceğiz. Capital Radio'da müziğiniz hep açık olursa. Günaydın.

0: W Morning Show continues with the best and newest music after this.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler... Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti.

0: Meyarist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Meyarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Meyarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Meyarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Meyarist Bank, ne güzel şey düşünülmek.
1: Changer Motors'un katkılarıyla hazırlanan BMW Morning Show devam ediyor.
2: Start your day with the Capital Radio Morning Show. Capital Radio Morning Show. Brought to you by BMW North Cyprus.

Günaydın, mutlu sabahlar, keyifli cumalar. Çengel Motors'un katkılarıyla BMW Morning Show devam ediyor. Ve tabii ki Çengel Motors'un BMW fırsatları da devam ediyor. Eğer Çengel Motors showroom'una uğrarsanız hayal ettiğiniz BMW'lara 24 ay %0 faiz avantajıyla sahip olabiliyorsunuz. Sizler de bankasız, kefesiz, faizsiz en beğendiğiniz BMW'ya sahip olmak isterseniz fırsatı kaçırmamak için hemen Çengel Motors showroom'larına...

gezen mi bilir, çok okuyan mı demişler. Ben hem gezmeyi hem de okumayı tercih ediyorum. Böylece her ikisinden de daha fazla bilgi sahibi olabilirim diye. Ama ilk sıradaki tercihimi sorarsanız gezmek. Ben gezmeyi çok severim. Aranızda mutlaka gezmeyi çok sevenler vardır. O halde 2026'nın en iyi şehirlerini sıralamışlar. Bir gezi dergisi tarafından diyelim, ismini vermeyelim. Gezilip görülmesi gereken dünyanın en havalı şehirleri arasında Bangkok ve Paris'in ardından İstanbul'un en iyi 3. şehir seçildiğini de eklemek istiyorum. Mutlaka görmüşsünüzdür diye düşünüyorum ama hala görmediyseniz Bangkok ve Paris'ten sonra İstanbul'da dünyanın en iyi 3. şehri seçilerek zirvedeki yerini almayı başarmış. Peki o halde gezi planları arasına bu 3 şehri de hala görmediyseniz ekleyebilirsiniz.

0: We'll be right back with the best and newest music. Capital Radio Morning Show with Rana, sponsored by BMW.
1: Harekete geç. Yeni nesil güç. İngiliz ikonu. MG. Hybrid Plus teknolojisiyle kendi enerjini üret, yolda özgür ol. 360 derece görüş, akıllı sürüş sistemleri ve anında tepki veren performans. Bu sadece sürüş değil, bu bir yaşam tarzı. Şimdi direksiyona geçme zamanı. MG, Changar Motors'ta seni bekliyor. Test sürüşüne gel, farkı hisset.
2: My name is G. MG.
3: MG loves you.
4: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20.

0: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
1: Your anthems. Your radio. Capital Radio Cyprus.

ilerliyor biliyorsunuz. Milano Moda Haftası'nda önümüzdeki ilkbahar ve yaz sezonunun kıyafetleri çoktan tanıtıldı bile. Moda dünyası çok aceleci davranırken biz hala sonbahar trendlerinden bahsediyoruz tabii ki. En yakın olan sonbahar ne de olsa. 2026 sonbaharının trend parçası, duymayanlar varsa hanımlar beyler, Napolyon ceketler. Dik yakalı bol düğmeli Napolyon ceketler çok moda. 2000'lerin başında da bir dönem moda olmuştu. O dönemden kalan Napolyon ceketler var. İşte böyle bir 20-25 sene saklarsanız kıyafetleri, bir sonraki tekrarda moda dünyasının retro kıyafetlerini kullanabilirsiniz. Sokak şıklığından ofis şıklığına kadar her yerde kullanabileceğiniz bir trend aslında bu Napolyon ceketler. Bol düğmeli, dik yakalı bir Napolyon ceketiniz yoksa edinin derim önümüzdeki sonbahar günleri için. Peki bu güzel Ekim gününde de 9 Ekim'e günaydın derken Çengel Motors'un katkılarıyla BMW Morning Show'la modayı da yakinen takip etmeye devam edelim.

Haftanın cuması başladı. Biz de bu cuma sabahını karşılamaya devam ediyoruz. Hatta günün 9. saati de başladı. Peki yeni saatte de yine tabii ki Capital Radio'da kulağınız en sevdiğiniz şarkılarla, günün en güzel haberleriyle, Şengör Motors'un katkılarıyla BMW Morning Show'la günü karşılamaya devam ediyoruz. Günaydın. Capital Radio. BMW Morning Show.

0: We'll be right back with the best and newest music. The Capital Radio Morning Show. Sponsored by BMW.
1: Üç. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Lanova sahnesi Türkiye'nin önde gelen DJ ve prodüktörlerini buluşturmaya devam ediyor. Mahmut Orhan'la yapmış olduğu şaşkın parçasıyla adından sıkça söz ettiren İlkay Şencan 9 Ekim Cuma gecesi sizlerle buluşuyor. Bu özel geceye girişler ücretsiz. Bilgi ve rezervasyon 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17.
4: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 21.
5: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekıbrıs.com.
6: Kıbrıs Online'dan öğrenci dostu kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 TL. Üstelik vade farksız 3 taksit imkanıyla. Taahhütte değil, özgürce ödeyin. Hemen 444-0433'ü arayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Kıbrıs Online. Kıbrıs bizimle online.
0: The anthems of your life. Capital Radio 93.8 Cyprus.

Uzmanlar sonbaharın gelmesiyle birlikte grip kapıda diyorlar. Kapıda mı acaba, kapıdan içeri girdi mi? Zira kimisi etrafımda duyduğum kadarıyla hali hazırda gribi atlattı. Ümit ediyorum sizin evinize size uğramadan geçer gider, ama bunun için bağışıklığı kuvvetli tutmak lazım. Bağışıklığı kuvvetli tutmanın en önemli noktalarından biri de stresten uzak kalmak. Evet, egzersiz yapacağız, sağlıklı besleneceğiz, ama stresten uzak kalmak en önemlisi. Zira vücudumuzu, bağışıklığını en hızlı düşüren etken hayatta, günlük hayatta karşılaştığımız o ufak stresli anlar. Belki de farkına varmıyoruz ama yaşadığımız stresin bağışıklık sistemimizi zayıflattığını bilimsel olarak kanıtlamışlar. Bu yüzden bu güzel cuma gününde günün, anın, zamanın tadını çıkartın

0: BMW Morning Show continues with the best and newest music after this.
1: Eğlenmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha canlı.

tarzın. Şimdi Çangar Motors showroomlarında bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha eğlenceli.

0: tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara.
2: Changer Motors'un katkılarıyla hazırlanan BMW Morning Show devam ediyor.
3: Start your day with the Capital Radio Morning Show.
4: Capital Radio Morning Show.
3: Brought to you by BMW North Cyprus.

gün güne başlarken güzel bir gün diliyorum hepinize. Mutlu sabahlar, keyifli cumalar, mutlu günler, günaydınlar diyorum. Peki gününüz mutlu olsun diye siz neler yapıyorsunuz? Uzmanlar diyorlar ki birkaç basit yöntemle gününüzü daha iyi hale getirebilirsiniz. Şöyle ki, başkalarından bir şeyler beklemeyi bıraktığınızda gününüz daha iyi geçecek. Kendiniz için yaşadığınızda, karşınızdaki insanlardan bir şeyler beklemeyi bıraktığınızda gününüz daha iyi geçecek. Aynı zamanda yapılan iyiliklerin de insanı mutlu hissettirdiğini söylüyorlar. Gün içinde yaptığınız küçük iyilik anlarından da keyif alacağınızı söylüyorlar. Birilerine yardım etmenin, pozitif düşünmenin, pozitif konuşmanın, kendiniz için küçük de olsa mutlu anlar yaratmanın önemli olduğunu hatırlatayım bu cumaya başlarken. Zaten günün adı cuma olduğu için biz günden daha fazla keyif alıyoruz. Haftanın en güzel günlerinden cumaya günaydın demeye devam edelim. O halde gününüz güzel olsun diye radyonuz da açık olsun.

Morning Show.

Şenger Motors'un katkılarıyla BMW Morning Show'la günaydın bu güzel cumaya. Önümüzde upuzun bir hafta sonu var. Bu hafta sonunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyorsanız önce Şenger Motors'u uğruyorsunuz. Zira en beğendiğiniz BMW'lar Şenger Motors'ta, misal BMW 1 serisi. Tamamen yeni BMW 1 serisi. 24 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Kör nokta asistanıyla, otomatik hafızalı koltuklarıyla, panoramik cam tavanıyla, kablosuz şarj ünitesi, M-Sport donanımı, 170 beygir hibrit motoruyla ve çok daha fazlasıyla sizi bekliyor. Yeni BMW 1 serisi de bankasız, kefesiz, faizsiz Şenger Motors showroom'unda sizin olmayı bekliyor. Fırsatı kaçırmamak için hemen Şenger Motors'a uğrayın.

0: We'll be right back with the best and newest music. Capital Radio Morning Show with Rana, sponsored by BMW.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Terasta, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.

0: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
2: Your anthems. Your radio. Capital Radio Cyprus.

Bu güzel cuma gününde de günü birlikte aydınlattık. Sabaha birlikte başladık. Günü birlikte karşıladık. Bu sabah da günün 3 saatini birlikte paylaştık. Biz ayrılan vakti tamamlıyoruz artık. Ben Rayna mikrofon başından ayrılıyorum ama Hit Müzik 7/24 yanı başınızda. Bu yüzden radyonuz, müziğiniz hep açık olsun. Pazartesi günü yine yeni günü sabahı birlikte karşılayacağız. Pazartesi sabah saat 7'de yine Capital Radio'da buluşacağız. Unutmayın, randevumuz aynı. Önce güzel bir hafta sonu yaşayalım. Hafta sonunuz güzel olsun. Bugünü hoşça kalın. You got me thinking about this damn thing.

0: iyi ve en yeni müzik az sonra kaldığı yerden devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Hiçbir yere ayrılmayın. Capital Radio.
1: Eğlenmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha canlı.

0: senin tarzın. Şimdi Çangar Motors showroomlarında bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha eğlenceli.
1: Çangar loves you. 10 Ekim Cumartesi gecesi için plan belli. Lanuba ve Flex işbirliğiyle House, Afro House, Melodic House, Tech House'un duayen isimleri Major League DJs, Charmaine, People Like Us ve Olgun Aydoğan Lanuba sahnesinde. Lanuba sahnesinde. 2026 yazının son büyük etkinliği Lanuba'da sizleri bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17. Biletler lanuba.org.

0: Eğlenceniz de kesintisiz olsun. NetHouse. Always faster, always connected.
1: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda 136'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekıbrıs.com.
2: En iyi müzik kaldığı yerden devam ediyor. Capital Radio.

müzik benim için bir ayrıcalık diyorsan bu frekansta kal. Capital Radio. Kıbrıs'ın en popüler radyosu.

0: This is Capital Radio.
1: Duymak istediğin ne varsa bu frekansta.
2: Hayır, duymak.

0: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun. Çünkü seneye ödeyeceksiniz. Garanti BBVA'dan Kombosa özel taşıt kredisiyle aracınızı şimdi alın, ödemeye 2027'de başlayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
1: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26, 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6, 8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
2: Niyarist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel, faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niyarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niyarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niyarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niyarist Bank, ne güzel şey düşünülmek. Ne güzel şey.
3: Radio. Music time.

0: capital, the number one hit music station on 93.8 FM.
1: Üç. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 21. Canın çekti. Kapı çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
4: 10 Ekim Cumartesi gecesi için plan belli. Lanuba ve Flex işbirliğiyle House, Afro House, Melodic House, Tech House'un duayen isimleri Major League DJs, Charmaine, People Like Us ve Olgun Aydoğan Lanuba sahnesinde. Lanuba sahnesinde. 2026 yazının son büyük etkinliği Lanuba'da sizleri bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17. Biletler lanuba.org.
5: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
6: Radio. Music time.

0: iyi ve en yeni müzik az sonra kaldığı yerden devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Capital Radio
2: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
3: Changar loves you.
4: Lanova sahnesi Türkiye'nin önde gelen DJ ve prodüktörlerini buluşturmaya devam ediyor. Mahmut Orhan'la yapmış olduğu şaşkın parçasıyla adından sıkça söz ettiren İlkay Şencan 9 Ekim Cuma gecesi sizlerle buluşuyor. Bu özel geceye girişler ücretsiz. Bilgi ve rezervasyon 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17.
5: Öğrenciysen bu kampanya tam sana göre. Broadmax'ta 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Üstelik kredi kartına vade farksız 3 taksit imkanı ve ücretsiz kurulum avantajıyla. Detaylı bilgi için hemen 444-0102'yi arayın. New Broadband Technology.
6: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda 136'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
0: En iyi müzik kaldığı yerden devam ediyor.
1: Capital Radio.

0: Cyprus's number one hit music station, Capital Radio. Sıradan bir sürüşten daha fazlasına hazır olun. Bu sıradan bir sedan değil. Bu MG7 Fastback. 2 litre güçlü motoru, süper sport modu, F1 pedal shift, aktif spoiler ve 4 çıkışlı egzoz sistemi. MG'de her detay, sürüş keyfini ve sportif karakteri bir üst seviyeye taşımak için tasarlandı. 7 yıl garanti ve 38.500 euro özel tanıtım fiyatıyla şimdi Changar Motors'ta. Yeni MG7. Kontrol sizde. Heyecan yolda. MG7 ile tanışmak için Changar Motors'a bekliyoruz.
1: My name is G. MG.

canın çekti. Kapı çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.

La Nova sahnesi Türkiye'nin önde gelen DJ ve prodüktörlerini buluşturmaya devam ediyor. Mahmut Orhan'la yapmış olduğu şaşkın parçasıyla adından sıkça söz ettiren İlkay Şencan 9 Ekim Cuma gecesi sizlerle buluşuyor. Bu özel geceye girişler ücretsiz. Bilgi ve rezervasyon 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17. Radio. Music time.

0: the number one hit music station on 93.8 FM.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Bulaşıklar? Like a boş. Boş halleder. Çamaşırlar? Like a boş. Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20.

0: Capital Radio Top 5. Brought to you by Hisense North Cyprus.
1: Hisense Capital Radyo'nun haftanın en iyi 5'ini sundu.
2: Hisense North Cyprus.

0: iyi ve en yeni müzik az sonra kaldığı yerden devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Capital Radio.
2: Eğlenmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha canlı.

0: tarzın. Şimdi Çangar Motors showroomlarında bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha eğlenceli.
1: Çangar loves you. 10 Ekim Cumartesi gecesi için plan belli. Lanuba ve Flex işbirliğiyle House, Afro House, Melodic House, Tech House'un duayen isimleri Major League DJs, Charmaine, People Like Us ve Olgun Aydoğan Lanuba sahnesinde. Lanuba sahnesinde. 2026 yazının son büyük etkinliği Lanuba'da sizleri bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17. Biletler lanuba.org.

0: kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 TL. Üstelik vade faksız 3 taksit imkanıyla. Taahhütte değil, özgürce ödeyin. Hemen 444-0433'ü arayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Kıbrıs Online. Kıbrıs bizimle online.
1: This is Capital Radio.
2: Duymak istediğin ne varsa bu frekansta.

Radio. Müzik benim için bir ayrıcalık diyorsan bu frekansta kal. Capital Radio. Kıbrıs'ın en popüler radyosu.

0: The number one hit music station on 93.8 FM.
1: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
2: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun. Çünkü seneye ödeyeceksiniz. Garanti BBVA'dan Konvasa özel taşıt kredisiyle aracınızı

0: at. Sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara.
1: 10 Ekim Cumartesi gecesi için plan belli. Lanuba ve Flex işbirliğiyle House, Afro House, Melodic House, Tech House'un duayen isimleri Major League DJs, Charmaine, People Like Us ve Olgun Aydoğan Lanuba sahnesinde. Lanuba sahnesinde. 2026 yazının son büyük etkinliği Lanuba'da sizleri bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17. Biletler lanuba.org.
2: Are you ready? 93.8 Capital Radio is ready to...

0: Cyprus's number one hit music station, Capital Radio.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Bulaşıklar? Like boş halleder. Çamaşırlar? Like boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21. Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
4: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
5: Sağlıklı beyaz et denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnıp İliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnıp İliçleri. Birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnıp İliçleri hem sağlıklı hem de çok.
6: And now time for music. Time for Capital Radio. Time for Capital Radio.

0: ve en yeni müzik az sonra kaldığı yerden devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Capital Radio
2: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
3: Changar loves you.
4: Lanova sahnesi Türkiye'nin önde gelen DJ ve prodüktörlerini buluşturmaya devam ediyor. Mahmut Orhan'la yapmış olduğu şaşkın parçasıyla adından sıkça söz ettiren İlkay Şencan 9 Ekim Cuma gecesi sizlerle buluşuyor. Sizlerle buluşuyor. Bu özel geceye girişler ücretsiz. Bilgi ve rezervasyon 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17.
5: Adanın lideri NetHouse'dan öğrencilere özel kampanya. 9 aylık 20 megabit

0: De eğlenceniz de kesintisiz olsun. NetHouse. Always faster, always connected.
1: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda 136'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
2: This is Capital Radio.
3: Duymak istediğin ne varsa bu frekansta.

0: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun. Çünkü seneye ödeyeceksiniz. Garanti BBVA'dan Konvasa özel taşıt kredisiyle aracınızı şimdi alın, ödemeye 2027'de başlayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
1: Niyarist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel, faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niyarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niyarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niyarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niyarist Bank, ne güzel şey düşünün.

0: The number one hit music station on 93.8 FM.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız, faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Canın çekti. Kapı çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler... Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti.

0: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boşta hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com. Capital
2: Radio. Kaldığımız yerden devam ediyoruz.

0: radyonuzu internetten kesintisiz CD kalitesinde dinlemek istiyorsanız www.kapitalsarkos.com'u tıklamanız yeterli. En güncel müzik haberleri, video klipler yine radyonuzun web sitesinde. Şimdi tıkla www.kapitalsarkos.com.
1: Hisense'in katkılarıyla hazırlanan Kapital Radyo Top 5 sizlerle.
2: Hisense North Cyprus. In love with technology.
3: Capital Radio Top 20. Now, we're in the top 5. Number 5. Cat's Eye.

0: Capital Radio Top 5. Brought to you by Hisense North Cyprus.
1: Hisense Capital Radyo'nun haftanın en iyi beşini sundu.
2: Hisense North Cyprus. In love with technology.
3: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda 136'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
4: Broadcasting around the world on the World Wide Web, this is your number one radio station, www.capitalcyprus.com. From Cyprus to all around the world, just click and close your eyes.

0: iyi ve en yeni müzik az sonra kaldığı yerden devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Hiçbir yere ayrılmayın. Capital Radio.
1: Eğlenmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha canlı.

0: tarzın. Şimdi Çangar Motors showroomlarında bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha eğlenceli.
1: Çangar loves you.
2: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 21.
3: 10 Ekim Cumartesi gecesi için plan belli. Lanuba ve Flex işbirliğiyle House, Afro House, Melodic House, Tech House'un duayen isimleri Major League DJs, Charmaine, People Like Us ve Olgun Aydoğan Lanuba sahnesinde. Lanuba sahnesinde. 2026 yazının son büyük etkinliği Lanuba'da sizleri bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17. Biletler lanuba.org.
4: Öğrenciysen bu kampanya tam sana göre. Broadmax'ta 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Üstelik kredi kartına vade farksız 3 taksit imkanı ve ücretsiz kurulum avantajıyla. Detaylı bilgi için hemen 444-0102'yi arayın. New Broadband Technology.
5: En iyi müzik kaldığı yerden devam ediyor. Capital Radio.

0: Cyprus's number one hit music station, Capital Radio.
1: Eğlenmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha canlı.

0: tarzın. Şimdi Çangar Motors showroomlarında bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha eğlenceli.
1: Çangar loves you.
0: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
2: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26, 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6, 8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.

0: the number one hit music station on 93.8 FM.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Bulaşıklar? Like a boş. Boş halleder. Çamaşırlar? Like a boş. Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Like a boş. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20.

0: da.
1: 10 Ekim Cumartesi gecesi için plan belli. Lanuba ve Flex işbirliğiyle House, Afro House, Melodic House, Tech House'un duayen isimleri Major League DJs, Charmaine, People Like Us ve Olgun Aydoğan Lanuba sahnesinde. Lanuba sahnesinde. 2026 yazının son büyük etkinliği Lanuba'da sizleri bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17. Biletler lanuba.org.
2: And now time for music. Time for Capital Radio. Time for Capital Radio.

0: It's 3 o'clock.
1: Koffein Terrace'ın katkılarıyla. Şimdi Kapital Radyo'da Paydos başlıyor.
2: Paydos başlıyor!
0: Capital Radio Paydos Session with Adile. Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.

Herkese merhaba, Adile ben. 93.8 Capital Radio'dan sevgiler, selamlar. Yeni bir günün yine yeni bir programında birlikteyiz sizlerle. Adile ile Paydos'ta Coffee'in teras katkılarıyla 3 saat boyunca en güzel şarkıları dinleyeceksiniz. İlginç haberler duyacaksınız. Her nerede ne yapıyorsanız hepinize kolay gelsin. Keyifli güzel bir program sizi bekliyor. Açın radyonun sesini. Keyif.

0: kısa bir kahve molası veriyoruz. Adile ile Paydos, Coffee in Terrace'ın katkılarıyla birazdan sizlerle.
1: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.
2: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
3: Changar loves you.
4: Lanuba sahnesi Türkiye'nin önde gelen DJ ve prodüktörlerini buluşturmaya devam ediyor. Mahmut Orhan'la yapmış olduğu şaşkın parçasıyla adından sıkça söz ettiren İlkay Şencan 9 Ekim Cuma gecesi sizlerle buluşuyor. Sizlerle buluşuyor. Bu özel geceye girişler ücretsiz. Bilgi ve rezervasyon 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17.
5: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekıbrıs.com.
6: Kıbrıs Online'dan öğrenci dostu kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 TL. Üstelik vade farksız 3 taksit imkanıyla. Taahhütte değil, özgürce ödeyin. Hemen 444-0433'ü arayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Kıbrıs Online. Kıbrıs bizimle online.
0: Nefis bir mola sonrası. Adile ile Paydos geri döndü. Coffee in Terrace'ın katkılarıyla.
1: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.

sevgili tatlı severler, çok güzel bir kampanyası var Coffee'in Terrace'ın, duydunuz mu? Dilediğin tatlıyı al, espresso bazlı içeceğin ya da limonatan ikram olsun. Evet, harika bir mekanda tatlınızı, limonatanızı ya da espresso bazlı içeceğinizi yudumlarken keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bence bu kampanyayı mutlaka değerlendirin. Ayrıntılı bilgi için coffee.terrace Instagram adresini mutlaka ziyaret edin. Capital Radio'dasınız. İyi müzik sizin için burada. Bir

0: kısa bir kahve molası veriyoruz. Adile ile Paydos, Coffee in Terrace'ın katkılarıyla birazdan sizlerle.
1: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.
2: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terrace'ta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Terrace. Girne Üst Yol, Neopark.

0: Meyanist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niarist Bank, ne güzel şey düşünülmek.
1: Mola bitti. Coffee in Terrace'ın katkılarıyla Paydos devam ediyor.
2: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.

Biliyor musunuz? Erkekler hastalanınca naz yapıyor sanıyoruz demiş elimdeki haberde. Ama bu abartı değil, biyoloji. Kadınlarda bağışıklık erken çalışırken erkeklerde belirtiler bir anda ağırlaşabiliyormuş. Bu durum sadece bir algı değilmiş. Araştırmalar kadın ve erkek bağışıklık sisteminin hastalıklara farklı tepki verebildiğini göstermiş. Bu fark bazen erkeklerde ani ve daha ağır belirtiler olarak ortaya çıkabiliyormuş. Yani olmayın tabii ki ama beyler hasta olduğunda biraz böyle naz yapıyormuş gibi geliyorsa size, o naz değilmiş arkadaşlar. Biyolojileri gereği onlar biraz daha ağır geçirebiliyormuş hastalıkları, mesela gribi. Onun için biraz daha ince davranalım beylere, değil mi? Capital Radio'dasınız. En iyi, en yeni müzik devam ediyor.

0: kısa bir ara. Kısa bir kahve molası. Kafein Terrace'in katkılarıyla. Paydos birazdan sizlerle.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı. BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar love you.
3: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terrace'ta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Terrace. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de. Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21.
4: Lanova sahnesi Türkiye'nin önde gelen DJ ve prodüktörlerini buluşturmaya devam ediyor. Mahmut Orhan'la yapmış olduğu şaşkın parçasıyla adından sıkça söz ettiren İlkay Şencan 9 Ekim Cuma gecesi sizlerle buluşuyor. Bu özel geceye girişler ücretsiz. Bilgi ve rezervasyon 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17.

0: Para kazanmayı ve başarıyı daha az önemseyen insanlar daha az stresli ve daha fazla huzurlu oluyorlarmış. Bu insanlardan çok az olduğunu düşünüyorum. Çünkü hayat öyle bir hayat ki para kazanmayı düşünmek zorundasınız. Bu hayat para kazanmadan biraz zor devam ediyor. Bunun için de eğer siz para kazanmayı ve başarıyı önemsemiyorsanız çok enteresan, çok farklı bir insansınız demektir. Aslında sizi de bir anlamda tebrik etmek gerekir bu noktada. Ve daha fazla huzurlu olabiliyormuş böyle insanlar, daha az stresli. Para kazanmayı düşünmek zaten stresin kendisi, öyle değil mi? Umarım hepimiz daha çok huzurlu günler yaşarız. Captain Radio'dasınız. En iyi, en yeni müzik devam ediyor.
1: Tazgemede.

Selamlar, sevgiler, bir kez daha herkese bir kez daha hoş geldiniz. Adile ben, Capital Radio'dasınız. Kuzey Kıbrıs'ın bir numaralı hit müzik istasyonunda ve Coffee Interaz katkılarıyla en keyifli, en güzel şarkıları dinliyorsunuz. Bakıyorsunuz bir anda en yeniler, sonra unutulmaz bir şarkı sizi alıp götürüveriyor. Çok güzel bir playlist sizi bekliyor bu saatte de. İkinci bölümdeyiz. Bir yere ayrılmayın, keyfini çıkarın.

0: kısa bir ara. Kısa bir kahve molası. Caffeine Terrace'in katkılarıyla. Paydos birazdan sizlerle.
1: Eğlenmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha canlı.

0: tarzın. Şimdi Çangar Motors showroomlarında bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha eğlenceli.
1: Çangar loves you.
2: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21.
3: 10 Ekim Cumartesi gecesi için plan belli. Lanuba ve Flex işbirliğiyle House, Afro House, Melodic House, Tech House'un duayen isimleri Major League DJs, Charmaine, People Like Us ve Olgun Aydoğan Lanuba sahnesinde. Lanuba sahnesinde. 2026 yazının son büyük etkinliği Lanuba'da sizleri bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17. Biletler lanuba.org.

0: 5'i arayın. Dersleriniz de, eğlenceniz de kesintisiz olsun. NetHouse. Always faster, always connected.
1: Nefis bir mola sonrası. Adile ile Paydos geri döndü. Koffein Terrace'ın katkılarıyla.
2: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town. Let's go.

Deniz sesi dinleyenlerin stres hormonu düşüyormuş. Beyin doğa seslerini tehdit yok sinyali olarak algılıyormuş. Bu anlamda şanslı bir coğrafyada yaşadığımızı söyleyebiliriz, öyle değil mi? Deniz sesi gerçekten de öyle. Bir anda insanı sakinleştiriyor. Bir anda böyle gerçekten kendinize dönüveriyorsunuz diye düşünüyorum ben. Hani uzak kalmak çok kötü bir şey olsa gerek. Onun için de yaşadığımız yerin kıymetini bilelim arkadaşlar. Capital Radio'dasınız. En iyi, en yeni müzik sizin için burada. Bir yere ayrılmayın.

0: Paydos'a kısa bir mola veriyoruz. Kahveler tazeleniyor. Coffee in Terrace'ın katkılarıyla az sonra buradayız.
1: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.
2: Eğlenmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha canlı.

tarzın. Şimdi Çangar Motors showroomlarında bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha eğlenceli.

0: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26. 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6, 8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris Sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris Sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris Sigorta. Güvenle yarınlara.
2: Mola bitti. Coffee'in Teras'ın katkılarıyla Paydos devam ediyor.
3: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.

Bir çocuğa isim verirken aile çok düşünür. Ama düşünmeliymiş gerçekten de. Çünkü bir araştırma yapılmış ve araştırmaya göre isimlerimizin anlamı bizde psikolojik etki yaratıyormuş ve hayat tercihlerimizin yönünü belirleyebiliyormuş. Böyle bir şey söz konusu. İsminizi düşünün, yaptığınız genel hareketleri, davranışları, alışkanlıkları düşünün. Gerçekten de ben buna katılıyorum açıkçası. Onun için de bir çocuğa isim vermek öyle hemen karar verilebilecek bir şey değil diye kanaat getiriyorum. Bilimsel olarak da ortada arkadaşlar, haberiniz olsun. Dönelim müziğe ve şimdi nefis bir şarkı.

is Capital Radio Cyprus.

0: kısa bir kahve molası veriyoruz. Adile ile Paydos, Coffee in Terrace'ın katkılarıyla birazdan sizlerle.
1: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.
2: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı. BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
3: Changar loves you.
4: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21.
5: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548-813-1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
6: 10 Ekim Cumartesi gecesi için plan belli. Lanuba ve Flex işbirliğiyle House, Afro House, Melodic House, Tech House'un duayen isimleri Major League DJs, Charmaine, People Like Us ve Olgun Aydoğan Lanuba sahnesinde. Lanuba sahnesinde. 2026 yazının son büyük etkinliği Lanuba'da sizleri bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17. Biletler lanuba.org.
7: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
8: Denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnı Piliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnı Piliçleri birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnı Piliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli.
0: Kahve molasından geri döndük. Adile ile Paydos, Coffee in Terrace'ın katkılarıyla devam ediyor.
1: Coffee in Terrace Carinia.
9: No matter what, no matter what, you

0: runway.
1: Uzmanlar demiş ki toksik bir işten ayrılmak sinir sisteminizi bir yıllık terapiden daha hızlı onarabilir. Ah o toksik bir iş. Yani pek çok kişi aslında bunu yaşıyor biliyor musunuz? Yani o toksik durumun bir dozajı var aslında. Kimileri çok yoğun yaşıyor, kimileri daha az yaşıyor. Ama ne yazık ki iş yerlerinde böyle insanlar var. Yani sizin enerjinizi düşüren, iş yapma kapasitenizi etkileyen insanlar var. Ama bu dozaj çok yüksekse, bakınız bir yıllık terapiden daha iyi gelebiliyormuş o işten ayrılmak. İyi düşünün derim size. Tabii ki kimsenin işten ayrılmasını tavsiye etmeyiz. Ama yine de kendiniz en önemlisisiniz. Unutmayın, önce siz diye düşünmelisiniz. Capital Radio'dasınız. Adile ile Paydos devam ediyor.

selamlar, sevgiler bir kez daha herkese. Bir kez daha hoş geldiniz. Adile ben. Capital Radio'dasınız. Kuzey Kıbrıs'ın bir numaralı hit müzik istasyonunda en iyi şarkıları dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi Koffein Teras katkılarıyla Adile ile Paydos'un 3. bölümündeyiz ve bu bölümde de yine süper şarkılar duyacağız tabii ki. Bakalım neler sizi şaşırtacak playlistimizde. Hadi bakalım, açın radyonun sesini, keyfini çıkarın.

0: kısa bir kahve molası veriyoruz. Adile ile Paydos, Coffee in Terrace'ın katkılarıyla birazdan sizlerle.
1: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.
2: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
3: Changar loves you.
4: Lanova sahnesi Türkiye'nin önde gelen DJ ve prodüktörlerini buluşturmaya devam ediyor. Mahmut Orhan'la yapmış olduğu şaşkın parçasıyla adından sıkça söz ettiren İlkay Şencan 9 Ekim Cuma gecesi sizlerle buluşuyor. Sizlerle buluşuyor. Bu özel geceye girişler ücretsiz. Bilgi ve rezervasyon 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17.
5: Öğrenciysen bu kampanya tam sana göre. Broadmax'ta 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 7.

0: kredi kartına vade farksız 3 taksit imkanı ve ücretsiz kurulum avantajıyla. Detaylı bilgi için hemen 444-0102'yi arayın. New Broadband Technology.
1: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda 136'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekıbrıs.com.
2: Nefis bir mola sonrası. Adile ile Paydos geri döndü. Koffein Terrace'ın katkılarıyla.
3: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.

İlginç bir araştırma sonucu der ki, ne kadar geç uyanırsanız o kadar zekisiniz. Allah Allah. Zeki olmayanlar uyumuyor mu yani? Gerçekten de böyle enteresan araştırmalar, sonuçlar paylaşılıyor. Böyle bir anda insan irdelediğinde de bir şaşırıyor, değil mi? Yani ne kadar çok uyuyorsanız o kadar zekisiniz demekmiş. Allah Allah. Yapılan, hani belli bir zümre üzerinde yapılıyor bu araştırmalar. Onlarda bir problem vardır diye düşünüyorum. Bu araştırmaya pek katılmıyorum ben açıkçası. Çünkü erken kalkan erken yol alır'a inanırım. Bilmiyorum katılır mısınız? Capture Radio'dasınız. Dönelim müziğe ve keyfimiz artsın.

0: kısa bir kahve molası veriyoruz. Adile ile Paydos, Coffee in Terrace'ın katkılarıyla birazdan sizlerle.
1: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.
2: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti. Kapı.

0: Meyanist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niarist Bank, ne güzel şey düşünülmek. Ne güzel şey.
1: Mola bitti. Coffee in Terrace'ın katkılarıyla Paydos devam ediyor.
2: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.

çok güzel bir araştırma sonucu var elimde. Ya benim açımdan çok güzel en azından. Çay demledim sözünü duymak mutluluk hormonlarını artırıyormuş. Kahve de çok severim. Günde bir kere bir Türk kahvesi. Bazen işte diğer kahvelerden içtiğim olur tabii ki ama o çay demledim. O ilk çay. Hani çaydanlıktan dökülen ilk çaydan yudumlamak. Bilmiyorum, acayip keyifli geliyor bana. Çaycıyım galiba bu noktada. Bence pek çok kişi için de bu böyledir. Öyle düşünüyorum. Bilmiyorum, biz çaysız yapamayız değil mi? Ama kahvenin de yeri ayrı. Şimdi onu da göz ardı, kulak ardı edemeyeceğim açıkçası. Neyse, dönelim müziğe ve keyfini çıkaralım. Evet, bu saatler hafta sonunun başladığı en güzel saatler. O zaman müzikte keyfimizi artırsın.

0: kısa bir ara. Kısa bir kahve molası. Caffeine Terrace'in katkılarıyla. Paydos birazdan sizlerle.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta. Changar Love.

0: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 21.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
2: Kahve molasından geri döndük. Adile ile Paydos, Coffee in Terrace'ın katkılarıyla devam ediyor. Coffee in Terrace Karenia.

Haftanın son programında 3 saat boyunca sizlerle birlikteydik. Umarız keyif almışsınızdır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Koffein Terası'na katkılarından dolayı da teşekkür ediyoruz. Pazartesi günü yepyeni bir programda, yepyeni bir enerjiyle görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın ve Capital Radio'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.

0: Coffee'in Teras'ın katkılarıyla Adile ile Paydos sona erdi. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. En iyiler ve en yeniler için Capital Radyo'da kalın.
1: Capital Radio Paydos Session with Adile. Brought to you by Coffee in Terrace. Carinia.
2: Broadcasting around the world on the World Wide Web. This is your number one radio station. www.capitalcyprus.com. From Cyprus to all around the world. Just click and close your eyes.

0: En iyi ve en yeni müzik az sonra kaldığı yerden devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Capital Radio.
2: Eğlenmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha canlı.

0: senin tarzın. Şimdi Çangar Motors showroomlarında bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha eğlenceli.
1: Çangar loves you.
2: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 21.
3: 10 Ekim Cumartesi gecesi için plan belli. Lanuba ve Flex işbirliğiyle House, Afro House, Melodic House, Tech House'un duayen isimleri Major League DJs, Charmaine, People Like Us ve Olgun Aydoğan Lanuba sahnesinde. Lanuba sahnesinde. 2026 yazının son büyük etkinliği Lanuba'da sizleri bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17. Biletler lanuba.org.
4: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekıbrıs.com.
5: Kıbrıs Online'dan öğrenci dostu kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 TL.

0: 444-0433 arayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Kıbrıs Online. Kıbrıs bizimle online.
1: En iyi müzik kaldığı yerden devam ediyor. Capital Radio.

Müzik benim için bir ayrıcalık diyorsan bu frekansta kal. Capital Radio. Kıbrıs'ın en popüler radyosu.

0: This is Capital Radio.
1: Duymak istediğin ne varsa bu frekansta.

0: capital, the number one hit music station on 93.8 FM.
1: 8 hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha canlı.

0: senin tarzın. Şimdi Çangar Motors showroomlarında bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha eğlenceli.
1: Çangar loves you.
0: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niyaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niyaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niyaris sigorta. Yarınlara.
3: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26, 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6, 8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.

0: capital, the number one hit music station on 93.8 FM.
1: Üç. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changer Motors'ta.
2: Changer loves you.
3: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21. Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
4: 10 Ekim Cumartesi gecesi için plan belli. Lanuba ve Flex işbirliğiyle House, Afro House, Melodic House, Tech House'un duayen isimleri Major League DJs, Charmaine, People Like Us ve Olgun Aydoğan Lanuba sahnesinde. Lanuba sahnesinde. 2026 yazının son büyük etkinliği Lanuba'da sizleri bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17. Biletler lanuba.org.
5: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
6: Radio. Music time.

0: Capital Radio WhatsApp hattı 0539 101 93 80.
1: This is Capital Radio.
0: Capital Radio WhatsApp hattı.
1: Capital.
2: Hisense'in katkılarıyla hazırlanan Capital Radio Top 5 sizlerle.
3: Hisense North Cyprus. In love with technology.
4: Capital Radio Top 20. Now, we're in the top 5. Number 5, Cat's Eye.

0: Capital Radio Top 5. Brought to you by Hisense North Cyprus.
1: Hisense Capital Radyo'nun haftanın en iyi beşini sundu.
2: Hisense North Cyprus. In love with technology.
3: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda 136'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
4: This is the number one hit music station.
0: Capital Radio Cyprus.

0: Cyprus's number one hit music station, Capital Radio.
1: Sıradan bir sürüşten daha fazlasına hazır olun. Bu sıradan bir sedan değil. Bu MG7 Fastback. 2 litre güçlü motoru, süper sport modu, F1 pedal shift, aktif spoiler ve 4 çıkışlı egzoz sistemi. MG'de her detay, sürüş keyfini ve sportif karakteri bir üst seviyeye taşımak için tasarlandı. 7 yıl garanti ve 38.500 euro özel tanıtım fiyatıyla şimdi Çangar

0: Stores'ta. Yeni MG7. Kontrol sizde. Heyecan yolda. MG7 ile tanışmak için Çangar Motors'a bekliyoruz.
1: My name is G. MG.
2: Lanova sahnesi Türkiye'nin önde gelen DJ ve prodüktörlerini buluşturmaya devam ediyor. Mahmut Orhan'la yapmış olduğu şaşkın parçasıyla adından sıkça söz ettiren İlkay Şencan 9 Ekim Cuma gecesi sizlerle buluşuyor. Sizlerle buluşuyor. Bu özel geceye girişler ücretsiz. Bilgi ve rezervasyon 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17.
3: Aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnıp İliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnıp İliçleri. Birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnıp İliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli.
4: Are you ready? 93.8 Capital Radio is ready to rock.

0: and I want to talk about.
1: This is Capital Radio.
2: Duymak istediğin ne varsa bu frekansta.

0: Lanova sahnesi Türkiye'nin önde gelen DJ ve prodüktörlerini buluşturmaya devam ediyor. Mahmut Orhan'la yapmış olduğu şaşkın parçasıyla adından sıkça söz ettiren İlkay Şencan 9 Ekim Cuma gecesi sizlerle buluşuyor. Bu özel geceye girişler ücretsiz. Bilgi ve rezervasyon 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17.
1: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun. Çünkü seneye ödeyeceksiniz. Garanti BBVA'dan Konvasa özel taşıt kredisiyle aracınızı şimdi alın, ödemeye 2027'de başlayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
2: And now time for music. Time for Capital Radio. Time for Capital Radio.

0: Capital, the number one hit music station on 93.8 FM.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar Love You.

0: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasa.kıbrıs.com